0: Rosiro isi.
1: Yajirina Rosiro isi motoka Rosiro isi nyumba Rosiro isi.
0: Muri ajirina.